aşkım iki günlük ittilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçinde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar.

sürmüş altı hükmet. Dünyanın sefasını kirletilmiş bir zamanı.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
2: Çok sıcak oldu.
3: Anne bakın çok tatlıyım anne.
4: Alo anneciğim.
2: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
3: Tatlı
4: değil mi? Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
2: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatma, ben görürüm.
4: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
2: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayat.
6: Bu mu?
7: Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain. Yıkıldı kaç kere dünya.
6: Bu mu?

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Beslenmeyle ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Doğu Bayazıt.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14. 15 11. 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Eda şifre 14 15 11. 14
4: 15 11. Eda Hanım şifre
2: 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15
5: 11. Şifre 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Herkes burada mı? Hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Saatleri biz onu gösteriyor. Günün 10. saatine merhaba dedik ve haftanın ikinci iş gününde, salı günündeyiz. Haftaya dün bomba gibi başlamış ve şimdi o başlangıcı devam ettirmek isteyenler için alternatif bir yol öneriyoruz. Radyoaktif Show dinleyerek bu yolu daha da güçlendirebilirsiniz diyelim. 0472 312 3007 hoş geldiniz. WhatsApp numaramızdan yazabilirsiniz. Evet, bakalım kimler burada? 0472 312 3007 0472 312 3007 WhatsApp, Instagram Radyo Doğu Beyazıt. Instagram Radyo Doğu Beyazıt yazarsanız hemen karşınıza çıkıyoruz ve oradayız. Tam da orada sizi bekliyoruz. Hoş geldiniz. Bu kadar mıyız ya? Çok az kişi var şu an. Çok az kişi var. Ben de konuşamıyorum. Az kişi olunca konuşamıyorum ben.

Sema Hanım'ı görüyorum, Necla ablamızı görüyorum. Günaydın diyelim. Sevda Hanım da burada, o da bizlere eşlik ediyor diye görüyorum. Evet, bu kadar mıyız? Tabii ki de değil. Ramazan Yegül de aramızda, o da hoş gelmiş.

Evet, 0472 312 3007'den mesajlarınızı bekliyor olacağız dedik ve de sizler de yazıyorsunuz görüyorum. Göreceğiz, bakacağız mesajlarınıza. Instagram'dayız, bakalım Instagram'da kimler bizlere eşlik ediyor. Instagram radyo hesabımız takip edenleri de görüyoruz, teşekkür ediyoruz. Yaren Hanım'ı görüyorum, Yaren Hanım'ın dışında bir de Saime Hanım'ı da görüyorum. O da bizlere eşlik ediyor. Teşekkürler diyelim bakalım. Yaren Hanım ne demiş bizlere? Diyor ki, günaydın Mazlum Bey, siz de hoş geldiniz demiş. Teşekkürler. Hepimiz hoş geldik değil mi? Hepimiz hoş geldik diyelim. Evet. Labin ve Sidar gelmişler. Hoş gelmişler. Ramazan Bey, günaydın Mazlum Bey. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar demiş. Galiba değil mi? Yok. Ha şey, evet, mesaj değişti ya dedim. Ne oldu lan? Mesaja birden. Tamam, mesaj, başka bir mesaj daha geldi. Hayırlı sabahlar demişti, sağ olun. Bugünden sonra güneşli, güneşi arayın bakalım diyor. Valla ben çok güneşi sevmiyorum Ramazan Bey ya. Böyle ılık olsun, ben ılık havaları severim yani, onu söyleyeyim. Evet. Ramazan Bey herhalde güneşleri seviyor. Hep yanıyoruz diyordunuz diyor, kömür bitti diyor, ateş söndü diyor. Peki Ramazan Bey, herhalde siz soğuk sevmiyorsunuz ya da her şeyi seviyorum kardeşim diyenlerdensiniz belki de. Efendim İşkur'da 2026 5. dönem için eski yükümlüler hibe desteği başlamış. Bizi dinleyen eski hükümlü varsa hibe destekleri başlamış, kendi işini kurmak isteyenlere duyurulur. Bir de çiftçilere de besicilere de yeni destekler geliyor. Destekler hatta arttırılmış, onu da söyleyelim. Güzel imkanlar sağlanıyor diye görüyorum. Bu kadar mı acımasız oldun sen? Bu kadar mı? Evet, eski yükümlü varsa bence başvursun. Hibe yani, karşılıksız kredi, bence iyi bir şey yani. Güzel kullanana tabii.

Ya dünya kadar insan bizi dinliyor, bir günaydın mesajı bile atamıyorsunuz. Şu an internete bakıyorum, valla ne kadar dinlediğimizi görebiliyorum siteden. Çok az kişi bizi şey yapıyor ya, ne derler? Bize mesaj atıyor ama çoğu insan dinliyor. Öyle sessiz olmayın, bir günaydın mesaj atın ya. Çok bir şey istemiyoruz. Bir günaydın mesajı da mı zor? Yani Allah'ın selamını da mı veremeyeceksiniz bize? Allah kabul etmiyorum ben. O acil herkes bir mesaj bir günaydın desin ya. Günaydın mesajı da mı zor oluyor? Abi?

Çok ilginç ya, böyle şey olur mu ya? Allah Allah. Uykunuz mu geliyor, ne oluyor yani? Radyomuzun ablası gelmiş, hoş gelmiş. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş. Kim demiş? Bakayım ne demiş? Serdar Bey demiş. Bir günaydın mesajı bile atmıyorsunuz ya. Vallahi ya, bir mesaj atamıyorsunuz ya, böyle şey olur mu ya?

Hasan Cin hoş gelmiş. Hasan Bey hoş geldiniz. Bir telefon numarası sonu 58 olan dinleyicimiz de gelmiş. Hoş gelmiş. Hem de diyor ki bir mesaj değil 5 mesaj gönderdim diyor dinleyicimiz. Ama siz 5 tane gönderdiniz, diğerleri yazmıyor. Çok ilginç bir şekilde. Yazın yazın gelsin, ücretsiz, korkmayın, para mara almıyoruz. Günaydın diyenler. Şimdi günaydın geliyor. Bak ben söylemesem gelmiyor. Ömer Bey, Ömer Yıldız günaydın. Size de günaydın. Kolay gelsin sizlere de. Hoş geldiniz. O değil de canım ne istiyor biliyor musunuz? Canım çok güzel bir çay istiyor. O yüzden bir an önce ara vereyim de çay içeyim diye şu an şey yapıyorum. Geri sayım yapıyorum yani.

0: Eskiden radyolara para vererek mesaj atıyordunuz, hatırlıyor musunuz? Ama şimdi bedava olmuş, dinliyorsunuz ama mesaj atıyorsunuz. Ha dinlemeseniz diyeceğim, dinlemiyorlar. Kim mesaj atacak? Cinler mi mesaj atacak bana? Ama dinliyorsunuz yani. Ona rağmen yazmıyorsunuz. Çok ilginç ya bu iş. Aa, bu şarkıyı ben Serdar Bey'e göndereceğim. Çok güzel bir şarkıdır ya. Ne zaman bu şarkıyı dinlesek Serdar Bey aklımıza geliyor. Melek Hanım hoş geldiniz. Melek Hanım. Hele size zahmet söyleyin, güzel bir Kürtçe bir parça çalın diyor. Tamam çalalım ya Ömer Bey, çalmaz mıyız? Siz yeter ki isteyin. Bizde öyle Kürtçe şarkılar var ki daha önce asla duymadığınız şarkılar, öyle söyleyeyim yani. Bizi lütfen diğer radyolarla karıştırmayınız efendim, ya da YouTube gibi aynı şarkıyı sürekli öneriyor ya, biz oradan çok ayrı bir yerdeyiz. Size söyleyeyim yani, o yüzden çok şanslısınız. Çok güzel şarkılar var bugün, hem de Kürtçe şarkılar. Daha önce duymadığınıza emin olabilirsiniz, bak garanti veriyorum. Bu kim? Evet. Serdar Ortaç şeytan istiyormuş dinleyicimiz. Şeytan şarkısını çalmayalım ya bence. Seren Uçar Kabı Demin. Tamam, o da çalarız.
1: Çıma yari çıma, dilkiye bahra khama, carek nadi soze heroj.
0: Hadi dinleyelim mi? Amer Bajo ve Enver Naif. Nafi mi? Naif miydi? Neydi ya? Adamın ismini unuttum vallahi. Dinleyelim sonra gelelim, devam edelim. Sidar ve Lavin ikinci mesajını atıyor. Siz daha bir şey bile atamadınız ya. Serdar Bey sizin için geliyor. Serdar Bey, Serdar Bey şu an bizi dinliyor. Dolmuşta değil mi? Dolmuşta.

Serdar Bey şarkıyı anlamamış ya. Nasıl basit bir şarkı bence. Sizce? Çıma, çıma çıma. Biri bize yardımcı olsun, şarkının çevirisini yapalım ya. Var mı yardımcı olacak ben anladım az çok diyen? Serdar Bey anlamamış. Diyor ki teşekkür ediyorum diyor, şarkı güzel ama diyor anlamadım diyor. Yani bilemedim. Ben anladım bazı kısımları. Evet bakalım. Bu arada doğalgaz destekleri Ekim sonunda tekrar başlayacakmış gördüğüm kadarıyla haberlerde. Onu da paylaşmış olalım. Olalım. Peki. Evet o zaman bir ilk mesaj ile başlayalım mı? Başlayalım hadi bakalım. Neredeyiz? Bakayım. Evet peki. O zaman şöyle yaparsak, bunu da böyle yaparsak, şöyle olursa böyle olur. Peki. Evet. Sevda Hanım'la devam edeceğiz. Sevda Hanım günaydın, yayınlar. Mazlum Bey'e de bir teşekkürler, sağ olun. Süphan Dağı şarkısını sizden varsa diyor Ferhat'ıma armağan etmek istiyorum demiş. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Peki Sevda Hanım bu şarkıyı kim söylüyor? Ona da bir bakarsak, seve seve bulursak tabii ki çalarız. Bu arada sevgili DJ, bak ben size söylüyorum. Şimdi hazır kimse yokken yazın. Şarkınızı isteyin. Bak birazdan saat 10.30'dan sonra buralar kaynıyor. Bulamayız sonra şarkılarınızı. Zor olur yani, size söyleyeyim şimdiden. Varsa dinleyen ve şarkı isteyen varsa hemen derhal acil yazsın. Yoksa yetişemezsiniz. Evet Özlem Hanım da buradaymış. O da bize bir günaydın mesajı atmış. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Evet iki mesaj okuyalım o zaman, araya gidelim. İki mesajı hemen okuyalım. Evet Serdar Bey ne demiş bakayım. Vay vay demiş. Eyvallah. peki. Günaydın, hayırlı yayınlar diliyorum demiş Özlem Hanım. Mazub ediyor. Sizi severek dinliyorum demiş. Sağ olun, teşekkür ederiz. Metin Avaşin'den bir şarkı istiyorum demiş. Tamam. Metin Avaşin'in en güzel şarkısını göndereceğim birazdan. Bu arada bizi sevmeyerek dinleyen var mı Allah aşkına? Herkes bizi severek dinliyor değil mi? Şımarayım biraz. Biraz havaya gireyim. Bizi severek dinlemeyen var mı? Ben sevmeyerek dinliyorum. Mecburum kardeşim. Diyen var mı? Merak ediyorum. Varsa valla söylesin. Kırılmam, darılmam, üzülmem yani. Açık açık söyleyebilirsiniz. Seni sevmiyorum kardeşim ama dinliyorum ya diyen var mı? Olabilir yani, herkes bizi sevemez. Zaten herkes severse o zaman sıkıntı var bende.

Devam edelim. Sevda Hanım şarkının ekran görüntüsünü atmış. Bulacağız bir şekilde oradan diye tahmin ediyorum. Peki bakayım başka. Sabri Kandemir bize herhalde yazıyor. Sabri Bey peki burada mısınız? Buradaysanız bir sizi görelim, ona göre mesajınızı okuyalım. Efendim Özlem Hanım ne demiş? Özlem Hanım demiş ki sevmeyen bir insan niye dinlesin? Demek ki seviyoruz, seviliyorsunuz. İyi ki siz demiş. Özlem Hanım vallahi bazıları eşi falan dinliyor ya, mecbur dinlemek zorunda kalanlar da var. Ya da mesela dolmuşta gidiyor, serviste gidiyor. Şoför bizi dinliyor, o da dinlemek zorunda kalıyor. Öyleleri de var yani. Herkes bizi bayılarak, severek dinlemiyor. Bazıları da mecbur kalıyor yani. Varsa söylesin ama yani. Utanmasın. Şevin Hanım hoş geldiniz. Peki. Peki o zaman bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız ama araya giderken de kimin şarkısını çalacağız? Hemen onu da bakalım. Sema Hanım'ın istediği şarkıyla devam edeceğiz. Hemen mesajı okuyalım. Sema Hanım ne demiş? Günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olun. Teşekkürler. Günaydın cam parçam demiş. Devrim Çelik'ten güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor. Ferhat Bey'e istiyor. Biz de o zaman bir şarkı gönderelim bakalım. Beğenecek misiniz? Merak ediyoruz. Yeni şarkı. Evet.

Evet, devam edelim. Bakalım neler demişsiniz bizlere. Sırayla mesaj okuyoruz. Az önce Ömer Bey demişti ya, hele güzel şarkı, Kürtçe şarkı gönderin. İnanın güzel Kürtçe şarkılar bayağı geliyor. Çok şaşırıyorum. Güzel şarkılar üst üste geliyor. KYK başvuru sonuçları açıklanmış. Evet, üniversiteye gidecekler. Haberiniz olsun. KYK yurt sonuçları açıklanmış. Hadi gözünüz aydın. Sabri Kandemir bakayım ne demiş. Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde bulunan Fani Kandemir için diyor. Seyda Perinçek'ten Valedilemen'in şarkısını armağan ediyorum. Aynı zamanda B10'da bulunan arkadaşlara, kavuştaki arkadaşlara da istiyormuş. Şarkıyı bulmaya çalışıyorum. Bulursam göndereceğim. Eğer bulamazsam Sabri Bey'e söyleriz. Başka bir şarkı daha rica ederiz kendisinden. Peki, tekrar ediyorum. KYK yurt sonuçları açıklanmış. Kredi Yurtlar Kurumu yurt sonuçları açıklandı. Üniversiteye gidecekler, bakabilir. Umarım çıkar. Valla çıkmasa iş zor. Niye? Çünkü gerçekten nasıl da diyebiliriz? Zor oluyor. Kira falan çok zor oluyor yani. Gerçekten. Evet, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahmet Yani Meslek Yüksekokulu'nda da ders kayıtları başlamış. Bizi orada öğrenci olarak dinleyen varsa onlara da söyleyelim. Hadi bakalım. Ne kadar haber verdim ya ben. Vallahi. Ana haberleri izlemenize gerek kalmadı bugün.

devam edelim. Valla Fani Kan demiş, şanslı, güzel bir şarkı geliyor kendisi için, öyle söyleyeyim. Şarkıyı da bulduk bu arada. İdeal de hoş gelmiş, İdeal'i de görüyorum. Sırayla mesajlara bakıyoruz efendim. Bakalım başka kimler neler neler demiş bizlere, neler neler. Bakıyoruz, evet, geldik Saime Hanım'a. Bakalım Saime Hanım ne demiş. Saatler 10.30'a doğru yaklaştı şu vakitlerde. Mesajlarınıza tek tek bakıyoruz. Günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın. Murat Demir'den Ninoke parçasını Can Parçam oğlum Muratcan Apasoğlu için istiyorum demiş. İyi yayınlar diliyorum ve de kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz oğlunuza, Murat Bey'e ve sizlere özellikle armağan edelim şarkıyı diyelim. Evet, grup 84 dinleyeceğiz. Suyun bile tadı yok diyecek. Sonra devam edelim.

Efendim İdeal'in dün şarkısını çalmayı unutmuşum ya. Valla kusura bakmasın. Nasıl olmuş, nasıl böyle denk gelmiş bilemedim ama çalmayı unutmuşum. Hemen önceliği ona tanıdım. Diyor ki abi dün şarkımı çalmayı unuttun diyor. hemen dünden kalan borcumuzu tamamlayalım. Efendim radyomuzun ablası oğlum hoş geldin diyor. Günaydın diyor ki. Oğlum valla diyor torun korkusundan dolayı şey yapamıyorum ki yazamıyorum ki diyor. Anca fırsat bulmuş herhalde. Bir de diyor ki oğlum diyor ah be diyor keşke imkanınız olsa diyor valla diyor böyle komşu olsak yan tarafta olsan diyor bir çayı getirirdim diyor. Ama diyor işte olmuyor. Diyor. Ondan sonra bir de diyor ki güzel olurdu valla çayını getirirdim diyor. Valla öyle ya çay güzel bir şey. Şimdi şarkılara mı yetişeyim ondan sonra çay mı alayım yetişemiyorum ama şimdilik az kaldı. Sanırım bu şarkıdan sonra bir bardak çay alabileceğim. Öyle görünüyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bir de oğlum diyor bu radyo olayı diyor herkes istediği her radyoyu dinleyebilir ama diyor insanlar seni sevdiği için bu radyoyu dinliyor. Diyor bazılarının morali bozuk, bazıları seni dinince neşesini buluyor. Yoksa radyo değil ki diyor, bir sürü radyo var onu dinlemeyen bunu dinler ama diyor önemli olan insandır, o içindeki kişidir diyor. Senin güler yüzün, neşelin, neşeli hallerin diyor bunlar hep etkili oluyor diyor. Dolayısıyla insanlar senin için geliyor, radyoyu seviyorlar, seni sevdikleri için diyor. Teşekkür ediyorum, bayağı güzel bir açıklama yapmış. İkna etti beni açıkçası. Sağ olsun. Ondan sonra öyle şimdilik bir araya gidelim. Grip'in dinliyoruz, dünden kalan borcumuzu ödeyelim. İdeal keyifle dinlesin. Havada biraz hafif kapalı, belki yağmur da yağar. Daha bir anlamlı olur.

Sabri Kandemir diyor ki şarkı çalmadı diyor Sabri Bey. Sırayla gidiyoruz. Daha sizden çok önceden şarkı isteyenler var. Hele onların bir şarkısını çalalım. Sırayla gidiyoruz. Bakayım ne demiş. Diyor ki Hacı diyor müzik çalmadınız diyor. Evet çalmadık ama kaç şarkı? 1, 2, 3 şarkı. Yok pardon 4 şarkı sonra sizin şarkınız geliyor. Yani daha sizin şarkınızın çalmasına 4 şarkı var. Sırayla gidiyoruz maalesef ki. Mazlum Bey ben de sizden diyor Şabedo'dan Çıbıkım şarkısını istiyorum demiş Yaren Hanım ve kolaylıklar dilemiş bizlere sağ olun. Sizin de şarkınız listeye alındı. Dediğim gibi hepsi gelecek sırayla gidiyoruz. Biraz sabır gerekiyor. Ha, erken yazanlar şu an mis gibi şarkısını dinliyor. Öyle erken yazmanın faydaları işte. Biraz erken yazmak lazım. Eyvallah baş tacısın demiş Sabri Kandemir. Teşekkür ederim. Valla Sabri Bey güzel şarkı istemişsiniz onu söyleyeyim. Dolayısıyla ben de sabırsızlıkla şarkının gelmesini bekliyorum. Çünkü güzel şarkı yani. Ben beğendim açıkçası şarkıyı.

Metin Avaş'ın dinleyeceğiz. Bu arada bir haber elimize ulaştı. Onu da paylaşalım. Çünkü herkes çalışmıyor. Bazıları da Allah'ım yarabbim bir iş çıksa da çalışsak ekmeğimizi kazansak diyebiliyor. Hemen onlar için bize gelen bir haber var. Onu paylaşalım. Önümüzdeki günlerde KPSS şartı olmaksızın. Evet, yani KPSS şartı olmadan çeşitli hastanelere, özellikle şehir hastanelerine, Ağrı'da da bir tane var bu arada, oralara güvenlik görevlisi, klinik destek personeli, temizlik personeli ve de hasta karşılama personeli alınacakmış. Bu konuda bilgi geldikçe paylaşacağız ama KPSS şartı yok. Önümüzdeki günlerde İşkur üzerinden açılması bekleniyor. Tekrar ediyoruz, şehir hastanelerinde ve Ağrı'da açılacak olan bazı yerlerde çalıştırılmak üzere klinik destek personeli, güvenlik, temizlik ve de hasta karşılama personeli alınacakmış. Özlem Hanım istedi, biz çalıyoruz. Metin Avaş'ın.

Evet Sevda Hanım, Ferhat Bey için bir şarkı istemişti. Süphan Dağı şarkısı. Biz de demiştik ki kim söylüyor diye. Pek çok sanatçı vardı aslında. Biz de o pek çok sanatçı arasında en iyi, bizce tabii herkese göre değişiyor, bizce en iyisi olan şarkıyı bulduk ve şimdi onu çalacağız. Umarım keyifle dinlerler. Güzel bir şarkıymış ama ben de yeni denk geldim. Bilmiyordum böyle bir şarkı olduğunu. Gerçekten bilmiyordum. Evet, onu da söylemiş olalım. Evet, birazdan kaldığımız yerden devam ederken sizlerden gelen mesajları okuyacağız. Bu arada Necla ablamız günaydın demiş ama onu okumuş muydum hatırlamıyorum. Günaydın diyelim bir kez daha. İnanın hatırlamıyorum. Özlem Hanım da teşekkür etmiş bizlere. Biz teşekkür ediyoruz sizlere de. Sağ olun, var olun diyelim. Ve Diltengi Süphan Dağı diyecek. Hemen dinleyelim. Ardından ise buradayız.

Devam edelim. Şöyle iki mesaj okuyalım. Saatler de 11'e yaklaştı. Günün 11. saatine merhaba diyeceğiz. Efendim telefon numarasının sonu 18 olan, 58 olan dinleyicimiz günaydın Mazlum Bey'e demiş. Günaydın diyelim efendim. Teşekkürler. Hasan Bey, Hasan Cin günaydın. Kolay gelsin demiş. Sağ olun Hasan Bey, sizlere de her ne işle uğraşıyorsanız kolaylıklar diliyoruz. Peki ne yapalım? Bir şarkı daha dinleyelim. Sırayla gidiyoruz. Az kaldı şarkısını bekleyenler. Biraz daha beklemenizi rica ediyoruz. Sırayla gidiyoruz. Herkesin mesajını sırayla okuyacağız, paylaşacağız. İnşallah diyelim. Evet, neredeyiz? Bakayım. Birazdan geldiğimde Sidar ve Lavi'nin mesajlarını okuyacağız. Bakalım bize ne demişler acaba? Merakla bekliyoruz ama öncesinde şarkıya bir kulak verelim.

Evet, bu şarkıyı radyomuzun ablası ve Necla ablamıza da göndermiş olalım. Sabri Bey'e teşekkür ediyoruz. Valla güzel şarkı istedi. Hala burada mı bilmiyorum ama teşekkür ediyoruz Sabri Bey. Evet, söz verdiğimiz gibi Lavin ve Sider'e bakalım. Günaydın Mazlum abi demiş. Mazlum abi diyor, İbrahim Tatlıses'ten ne sevdalar yaşadım açar mısın diyor. Bu parçayı istiyoruz daha doğrusu demişler. Sana, bize ve tüm dinleyenlere gelsin. Teşekkür etmişler bize de. Tamamdır, geliyor birazdan o da. Ondan sonra Erkan Batur bizi aradı. Günaydın diyelim bu arada. Bizi yeni dinleyenlere saat tam 11 olmak üzere. Erkan Batur dedi ki, Okan Batur abime, İbrahim İsmailoğullarına, Volkan Erdoğlu'ya, Muratcan Abbasoğlu'na ve de Yüce kardeşlere şarkı istiyorum dedi. Ondan sonra şarkısı da Sertaç Dıldan'dan güzel bir şarkı gelecek. İbrahim İsmailoğulları, Okan Batur abime, Erkan Batur'a selamlar olsun ve diğer tüm kader mahkumlarına dedi. O da güzel bir şarkı istedi bizden. Biz Sipahi Hayat'tan bir şarkı göndereceğiz ona da demiş olalım mı? Olalım. Peki o zaman ne yapıyoruz? Güzel bir şarkı dinliyoruz. Sayma Hanım istemişti oğlu Muratcan Abbasoğlu için. Hemen dinleyelim, sonra buradayız.

Evet, yanlış yanlış mikrofonu açıp konuşuyordum ya, Allah aşkına. Peki devam edelim kaldığımız yerden. Şöyle bakalım neler demişsiniz bizlere. Özel bir şarkı dinleyeceğiz bu arada. Bu şarkı özel bir kişiye gidiyormuş. Kendisini biliyormuş zaten. O yüzden bizim bir şey söylememize gerek yok. Sadece Ebru Yaşar'ın bu şarkısını göndersek o anlarmış. O yüzden biz de gönderelim sessizce. Evet, devam edelim. Neredeyiz? Nasıl mesajlar geliyor? Bakayım, Adem Bayar da aramızda. Adem Bey hoş geldiniz. Adem Bey de burada. Bengü Hanım, sizi de görüyorum. Biraz geç mi kaldınız sanki? Bir saat geç kaldınız gibi geldi bana. Neredeyiz? Bakayım. Sağ olun, baş tacısını demiş Adem Okçu'nun Narım Narım şarkısını da bir çalsanız rica etsem diyor. Valla onu yarın isteyin, olur mu? Çünkü herkes bir şarkı isteyebiliyor. Yani diğer şarkı isteyecek olan dinleyicilerimize de haksızlık olmasın. Onlar da sonuçta dinliyorlar ya, onlar da hakkını yemeyelim. Siz yarın yine dinleyin, seve seve çalalım tabii ki de.

Başka? Bu kadar mıyız ya? Bakayım. Hasan Akbaş da bizi dinliyor. Hasan Bey de burada olduğunu gösteren bir emoji göndermiş. Sağ olsun diye söylemiş olalım. Peki başka? Baya karışık mesajlar geliyor. Her yerden mesaj geliyor. Nereden yetişeceğimi çözemedim. Evet. Peki o zaman şöyle yapalım. Bir mesaj daha okuyalım. Nerede o mesaj? O mesaj burada. Diyor ki Rojbaş demiş Melek Hanım. Mazlum abi diyor Hozan Diyar'dan diyor bir parça çalar mısın diyor. Çalarız. Aklımda bir şarkı var. Birazdan geliyor. Ondan sonra başka şöyle bakalım. Peki özel bir şarkı dinliyoruz. Özel şarkıdan sonra bu sefer özel olmayan şarkıları geçelim. Ya da çok özel. Bu sefer daha çok özel. Daha çok özel şarkılara geçeceğiz.

Evet, radyomuzun emektar dinleyicilerinden gerçekten çoğunuz yokken Ramazan Bey vardı ve Ramazan Bey tabii radyomuz hakkında da önemli tespitlerde bulunabiliyor. Özellikle dinleyicilerimiz hakkında tespitleri de görebiliyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki merhabalar, nasılsınız, görüşmeyeli. Efendim, görüşmüş müydük ya? İlk defa siz mesaj gönderiyorsunuz gördüğüm kadarıyla ama tanıyamadık sizleri. Daha önce yazıyor muydunuz bilemedim ama iyiyiz vallahi. Siz nasılsınız efendim? Sizden şöyle, Ramazan Bey diyor ki sizi sevmeden dinleyen veya sevip dinlemeyen iki tür insan var diyor. Birincisi size abla diyen, Helin Hanım'a abi diyen, ikincisi mesaj atıp dinlemeyen, sonra mesajım neden okunmadı diye hitap edenler diyor. Eminim, adım kadar eminim diyor. Valla bu ikinci şey var ya, sevmiyorum onları. Bak açık söyleyeyim. Bazıları var mesela, şey yapıyor. Mesaj atıyor. Mesajım okundu mu acaba diyor. Dinleseydin, dinlemediysen ben nerede bileyim. Bazen şey, bilmem okundu mu acaba. bir baksaydınız yani. Allah Allah, öyleleri de var. Bir de şey diyor. Benim mesajımı diyor lütfen saati tam 14:23'te 40 saniye geçe okur musunuz ya diyor. Tam 14:23-40 saniye. Ya da bir de şey diyor. Yarın saat 11'de okuyun. Bak mutlaka, tamam mı? Randevu oluşturuyor ya. İlginç. Ben Yunus Salman diyor. Tanıdınız mı diyor. Oo Yunus Bey, tanıdık ya. Siz neredesiniz Yunus Bey? Yunus Bey yıllar sonra geliyor, diyor ki beni hatırladınız mı diyor. Yunus Bey bayağı geçti sizden. Sizin yerinize çok fazla dinleyici geldi. Daha sizin pabucunuzu dama atacağız, az kalmıştı yani. Son anda yetiştiniz, ben size söyleyeyim. Sizi son iyi yetiştiniz yani. Az kalsın artık unutuyorduk sizi. Günaydınlar Mazlum Bey. Şevin ben demiş. Şevin Hanım günaydın. Sizden diyor Sertaş Dıldadağ'ın Zarbume. Zarbume diye bir şarkısı yok ama yeni mi çıkmış acaba? Sertaş Dıldadağ'ın öyle bir şarkısı yok. Onun Kalbume şarkısı var. Şevin Hanım. Onu mu acaba istiyorsunuz? Onu isteseniz bile çalamayacağız. Niye biliyor musunuz? Çünkü Sertaş Dıldadağ'dan başka bir şarkı istendi de o yüzden maalesef şey yapacağız. Sertaş Dıldadağ'dan Sertaş, ha evet. Bakayım. İbrahim Tatlıses var, var. O da var, bu da var. Tamam. Sertaş Dıldadağ birazdan gelecek. Dilerseniz dediğim gibi şey yapalım. Sizi dahil ederim ama Kalbume şarkısı var. Bir de Zarbume şarkısı yok maalesef benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla tekrar bir bakın isterseniz.

Cezaevine şarkı gönderen İshak Bey burada mısınız acaba? İshak Bey buradaysa bir sonraki arada kendisinin mesajını okuyacağım. İshak Bey buradaysa bir buradayım yazması yeterli. Günaydın Mazlum Bey, ben Berivan ben demiş. Günaydın Berivan Hanım. Çocuklarım için diyor Hiray Zerdüş'ten kurban olduğum şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Berivan Hanım, şarkınız listeye alındı. O da birazdan sizlerle olacak. Çocuklarınıza özellikle armağan edelim. Peki. Son kez bir seslenelim, sonra demesinler seslenmemiş. Hemen bakayım. Günaydın abi demiş. İsmi yazıyor da onu bulamadım. İshak Gültekin. Evet, İshak Gültekin burada mı? Buradaymış. Tamam. Birazdan geldiğimde İshak Bey'in şarkısını da çalacağız. Mesajını okuyacağım pardon. Sonra şarkısını varsa çalacağız. Evet, Reşe Ezberin Darım şarkısı şimdi sizlerle.

Evet, İshak Gültekin'in mesajını okuyalım ama maalesef şarkısını bulamadım. Şarkısını değiştirirse hemen yardımcı olalım. Din olan çoğu şarkısı bizde yok çünkü. Günaydın Mazlum abi demiş. Nasılsın demiş. Ben İshak Gültekin demiş. İshak iyiyim. Umarım siz de iyisiniz. Her şey yolundadır. Doğu Beyazıt cezaevinde bulunan amcam İbrahim Gültekin ve de abim Beytullah Gültekin için ve de cezaevinde bulunan diğer tüm kader mahkumları için Ozan Dino'dan Çuğ şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hayırlı günler demiş. Teşekkür ediyorum ama maalesef o şarkıyı bulamadım. Başka bir şarkı isterse onu da çalmak isteriz eğer bulabilirsek. Tabii bazı şarkılar bizde bulunmuyor maalesef. O yüzden böyle bir durum yaşayabiliyoruz. Özlem Hanım bize emoji göndermiş, video göndermiş. Bakayım video için sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Instagram'da takip ediyorum demiş. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Özlem Hanım Instagram'da bunu paylaşacağız. En kısa sürede bu video paylaşılacaktır. Sağ olun, var olun. Diyelim başka, şimdilik öyle. Birazdan geldiğimde Bengü Hanım'ın mesajını okuyacağız. Bakalım Bengü Hanım bize ne demiş acaba? Ama öncesinde İbrahim İsmailoğlu'nu tüm kader mahkumlarına ve dostlarına güzel bir şarkı istedi. Sipan Halad'ın yeni şarkısını, Feryadı İsyan şarkısını istedi. Dinleyelim, hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Devam edelim. Misafirlikler ile ilgili konuşacağım. Bengü Hanım öyle deyince aklıma geldi. Diyor ki dün misafir vardı diyor. Onun yorgunluğuyla uyuyakalmışsın diyor. Nasıl bir yordularsa. Hani bazı kafelerde oluyor ya self servis diyor ki gel kardeşim diyor al sen işini yap yani çayını kendin doldur. Hatta utanmasa adam diyecek gel bulaşığı da sen yıka diyecek. Öyle kafeler var ya nefret ediyorum onlardan. Acaba misafirlikte de mi öyle olsa ya? Self servis misafirlik. Yeni döneme biraz ayak uyduralım bence. Misafir gelsin kendi çayını falan kendi koysun kardeşim. Ben niye koyuyorum ya da ben niye yemek yapıyorum misafir? Orada tezgahı var gitsin yemeğini yapsın. Self servis misafirliği. Misafirliğin yeni şeyi. Bence mantıklı olur. Ne dersiniz olur mu? Bakalım Bengü Hanım ne demiş bizlere. Bengü Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın efendim nasılsınız diye sormuş. İyiyiz valla. Sizden diyor Hozan Dino'dan. Güzel bir parça isteyecektim diyor. Listenize eklemenizi rica edecektim diyor. Teşekkürler diyor. Hemen gönderelim. Umarım sizler de iyisiniz diyeceğim ama pek öyle görünmüyor. Misafirliğin yorgunluğuyla misafir ağırlamanın yorgunluğu diyelim daha doğrusu. Evet böyle bir düşündüm ama bilemedim. Ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Sizce olur mu ya? Self servis misafirlik. Gelen misafir eşyalarını da beraberinde getirsin. O da olur. Aynen bak mantıklı. Eşyaları da beraberinde getirsin. Çayını çorbasını da getirsin. Termosuna koysun çayını. Onu da yapsın bence. Evet Lavin ve Sidar sizin için geliyor. Son şarkınızı çalmıyoruz değil mi? Yarın da değil. Perşembe günü son şarkıyı çalacağım. Vay be. Duygusal bir ayrılış olacak. Lavin ve Sidar okula gidiyor artık. Bizi artık dinleyemeyecekler. Perşembe günü onlara bir duygusal şarkıyla veda edeceğim. Hazır mısınız? Perşembe günü vedalaşacağız.

Devam edelim, şöyle bakalım. Saatler 11.31 olmuş. Lavin ve Sidar, acaba şey düşündüm ya, dur, okullarını okullarına dilekçe yazacağız. Diyeceğiz ki Lavin ve Sidar bizim programı dinliyor, öğrenci olsunlar. Sabah yeni dinledikten sonra saat 12'de okula gitsinler. Öğrenci olacaklar. Dur, dilekçe yazacağım. Okulunu bir öğreneyim. Sabah bizi dinlesine, okulda öyle başlasın yani. Okul mu önemli, biz mi önemliyiz sonuçta? Biz daha önemliyiz değil mi? Şaka bir yana, okul önemli tabii ki. Evet, okullar haftaya başlıyor. Şu an birler başladı değil mi? Birler başladı şu an. Evet, Mazlum abi, dinliyoruz, teşekkürler demiş Lavin ve Sidar. Merve Hanım aramızda. Merve Hanım ne demiş? Merve Hanım diyor ki, günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın. Bugün ailemle oturup sizi dinliyoruz demişler. Aa, ne güzel valla. Mahmut Dilovan'dan Serbani şarkısını istemişler. Ailenizde güzel bir gün diliyorum. Aileyle insan büyüdükçe sonra çok kolay kolay yan yana gelemiyor. Maalesef herkes ayrı bir yere gidiyor. Dolayısıyla eskiden her zaman yan yana olduğunuz o aileniz bir yerden sonra artık günler, aylar, yıllar sonra yan yana gelebileceğiniz duruma geliyor. Maalesef ki öyle bir durum oluyor. İşte o yüzden de insan o az bir süre yani yan yana geldiği için onu iyi değerlendirmeli diye düşünüyorum. Ailenize keyifli, güzel bir gün diliyorum. Hozan Dino'dan Zubare şarkısını istiyorum. O Dino değil ya, onu Diyar söylüyor. İshak. Bak, Diyar söylüyor bak. Zubare. Din olan şey ekledik. Beten Abe şarkısını ekledik Bengü Hanım için. Size de gönderelim İshak Gültekin ve abilerine.

0: Evet, devam edelim şöyle. Bu arada artık veda zamanımız da yaklaşıyor. Güzel gidiyoruz, iyi, hoş, her şey süper ama maalesef her şeyin bir sonu var. Bildiğiniz üzere bizim de programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Peki, iki mesaj mı okuyacağız? İki mesaj okuyalım, bakayım. Esma.
1: Günaydın Manzum abi. Sıradaki parçayı sadece ama sadece Murat'tan Abbas oğlu için geldim. Onu çok seviyorum.
0: Tamamdır, gönderiyorum. Esma Nur'a teşekkür ediyoruz. Abisine sadece ama sadece abisine gönderiyor. Başka hiç kimseye göndermiyor. Bak, sadece abisine. Ama çok da güzel şarkıya denk geldi Esma. Onu abisine göndereceğiz. Evet, devam edelim. Zinet Hanım ne demiş? Zinet Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Kızlarım sizden diyor şah müzikten bir parça istiyorlar. Maalesef şah müziğin hiçbir şarkısı bizde yok. Olursa güzel olur. Olmasa da Sefo'dan bir parça onlara armağan olsun diyor. Bir bakayım listemizde yer var mı ki şarkı için? Yani bir şarkılık yer var, onu o zaman kızlarınız için kullanacağız. Öyle görünüyor. Peki, Hiray Zerdüş Kurban Olduğum şarkısı Berivan Hanım ve çocuklarına da gidiyor.

Efendim bu şarkıyı İbrahim Gültekin'e, İshak Gültekin'e ve de Beytullah Gültekin'e de göndereceğiz. Hozan Dino, Betenabe diyecek. Aynı zamanda tabii Bengü Hanım'a gönderiyoruz. Çünkü en çok o istemişti Hozan Dino'dan bir şarkıyı. Peki efendim birazdan çok güzel bir şarkı dinleyeceksiniz. Yani güzel bir şarkı, gerçekten güzel bir şarkı. Son şarkımız olarak o gelecek. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla aslında bildiğiniz bir şarkıyı biraz farklı bir şekilde dinleyeceksiniz. Ben beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Varsa isteyen şimdiden ben de istiyorum diye yazsın, birazdan okuyacağım.

Efendim o beğendiğim ve sizlerin de dinlemesini istediğim şarkıya iki şarkı kaldı. İki şarkı sonra onu da dinleyeceğiz ve bugünlük veda edeceğiz. Bengü Hanım diyor ki bize, Mazlum Bey diyor, misafir evin bereketidir diyor. Çok şükür diyor, misafir ağırlayan biriyim diyor. Misafir iyidir ya, ben de misafir seviyorum. Lakin diyor, bazen yoruluyorum demiş, yardım eden olursa kolay geçiyor demiş. Ama yardım eden olmasa, yalnız koşuşturursa da Bengü Hanım, yoruluyormuş. İnsan yorulur diyor. Bir de diyor, çocuklu olunca vallahi diyor, perişanlık diyor. Self-service misafirlik de fena değilmiş diyor. Bir ara denemek lazım. Peki, Merve Hanım ve ailesine gidiyor şarkı.

Efendim geçtiğimiz günlerde Van'da bir görkemli düğün yapılmış. Çok fenomen oradaymış. Çok ciddi anlamda takı takılmıştı. Zannedersem damat göz altında ve şu an soruluyor o kadar takı nasıl geldi diye. Kara para var mıdır acaba burada diye soruluyor galiba. Bakalım ne olacak. Van'da fenomenler katılmıştı. Bilenler biliyor. Onu da söylemiş olalım. Peki Sefo ve Soner Sarıkabadayı dinleyeceğiz. Hemen sonrasında o bahsettiğim şarkı geliyor. Şu ana kadar kimse ortak olmadı. Demek ki kimse istemiyor. Biz de o zaman sadece kendimizi çalarız. Son şarkı birazdan geliyor. Sadece bana gelecek öyle görünüyor.

Devam etmiyoruz, bitiriyoruz, kapatıyoruz, dükkanı kapatıyoruz. Var mı son şarkı isteyen? Evet, kahvenizi, çayınızı alın. Böyle pencerenizden manzara varsa, böyle uzağa dalabileceğiniz bina var, yoksa kapayan, manzaranızı kapatan, böyle dışarıya uçsuz bucaksız göğe bakabileceğiniz bir manzaranız varsa, çayınız da varsa, en kötü bir suyunuz olsun ya. Suyunuzu alın, gidin manzaraya dalarak şu şarkıya bir kulak verin. Evet, Merve Hanım teşekkür etmiş bize de. Biz teşekkür ediyoruz. Valla çocuklar oynamış gördüğüm kadarıyla, keyifle. Ne mutlu bize. Güzel olmuş. Bengü Hanım diyor ki son şarkıya ben ve iki arkadaşım ortağız demiş. Rojda ve de Derya'ya da gelsin diyor. Gönderelim tabii ki. O zaman Bengü Hanım, Rojda Hanım, Derya Hanım son şarkıya ortak olanlardan o zaman. Evet, peki son şarkıya ortak olanları görüyorum. Ramazan Bey bir şey söylemiş, hemen onu da okuyalım, sonra bitireceğiz. Mazlum Bey diyor yarın tekrar yapay zeka ile bir sefer, bu sefer diyor okulların açıldığı çocuklar okula gibi bir şarkı yapıp tüm öğrencilere hediye edelim diyor. Olabilir Ramazan Bey, aynen. Düşünelim yarınki okul için. Hatta şöyle yapalım, bence daha anlamlı, daha güzel olur. Bence herkes ilkokulda hatırladığı, hani hatırladıklarıyla bir cümle oluştursun, göndersinler, biz de onu şey yapalım, şarkıya dönüştürelim. Herkes ilkokulda, illa ki okulun ilk gününde aklınıza kalanları yazın. Aynen, okulun ilk günüyle ilgili yaparız yarın. Herkes düşünsün, bak baya 24 saat size süre veriyorum. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş Ömür Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Pardon, dinliyorum ama demiş, sadece mesaj atmadım diyor. Olsun, canınız sağ olsun. Çünkü çok güzel şarkılar çalıyorsunuz demiş. Son parçaya ben de ortam diyor. Ama işte dinleyeceğimiz hep istiyor, biz de çalıyoruz ama bir yerden sonra herkes sizin gibi düşünürse, ya zaten adam çok güzel şarkılar çalıyor, biz de istemesek bir şey olmaz derse, o zaman sıkıcı olabilir. Ara sıra yazmak lazım ama sizin hakkınızı yemeyelim. Siz yazıyorsunuz, görüyorum. Peki, evet, Ramazan Bey fikriniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın o zaman şey yapıyoruz. Okulun ilk günü hatırladıklarınızdan cümleler oluşturun, gönderin. Yapay zekadan şarkı yapacağız. Ben de ilkokulu hatırlıyorum. Top çarpmıştı yüzme ya. Valla ilk gün top çarpmıştı bunu. Böyle bir şanssızlık işte. Peki, çok güzel bir şarkı dinliyoruz. Yarın aynı saatte buradayız. Ne diyoruz? Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmasanız kimse, ama kimse size bakmaz. Radyoaktif Show bitti.

0: Radioaktif Show.
1: Abi 10 kilo bal 59 lira. Ondan sonra dedim ki Galaxy S5 telefon gönderiyoruz. İki takım el yüksek gönderiyoruz. Çocuklarımızda tepet dergisi.
2: İyi de abi hapse mısın şimdi yapsam ne biliyorsun?
3: Senin grubundan öldürüldü.
1: Böyle haberleri gördüm ben yani.
4: Tabii bazıları küfür ederek katkıda bulundu ama olsun, hepinizi seviyorum.
0: Radioaktif Show.
2: Harmanımı yele verdi.
1: Abi değiştir.
5: Tamam, peki Serkan, istediğin bir şarkı var mı? Sana çalmamak üzere.
6: Yüzde Meri'den Hayat şarkısını çal. Ha, çalmamak üzere. Kendileri trip attım. Yani erkek olup trip yiyeceklerine erkek olup trip attım.
0: Radioaktif Show.
7: Radyo. Doğa Bayan.

reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
0: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
0: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo Doğu Bayazı.

0: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
1: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
0: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
0: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
3: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
0: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
4: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
0: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
5: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
0: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti.

yorgun ve bitkin surlarını. Om gözüsünü anlatalım kimseye anlatamadıklarımızı. Belki duyar bir dinleyiciyle, belki anlar bizi Fırat. Hadi durma, çığlığınla sen de anlat. Anlat ki bir çift turna kanatlansın. Anlat ki yarınlara, yarının esmer çocukları umutla.

0: Beslenmeyle ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Doğu Bayası.
4: Kesintisiz müziğin tek adresi.

0: siz bizi Karadeniz'de zannediyorsunuz ama biz Mersin'e horon tepmeye geldik.
1: Radyo. Bayasat.

0: büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
2: Kesintisiz müziğin tek adresi.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen.
0: 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabım.
2: Şifresi 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya

0: Çok affedersiniz Seyfo dayı. Bir şeyiniz yok ya.
1: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
2: Ya geçide olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
1: Bunu unutma.
3: Yavaş git. Yürü kızım. Daha yavaş.
0: Seyfo dayı, neden yanındasın?
1: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
2: Öncelik hayatın.
1: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Beslenmeyle ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Doğu Bayası. Bayası.

saniye. Görüşürüz.

0: ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size

0: Beslenmeyle ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yetenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Olmazsa da olur.
3: Olmazsa da olur. Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
4: En iyi Türkçe müzik. Türkçe müziğin en iyi ve

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Doğu Bayazıt.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
2: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
3: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
4: Yer geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
3: Bunu unutma. Yavaş git. Yürü kızım. Daha yavaş.
2: Seyfo dayı, neden yanındasın?
3: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
4: Öncelik hayatın.
3: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
5: Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
6: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.

Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Sadece geceler ışığı kovalarken gelir aklıma birkaç kelime. Şafak söker, ben hala oturduğum yerde sayıklarım baş harfini. Bazı dem tutar kirpiklerim, dans eder damlalarla. Bir türkünün ezgisi gibi temizlenir göz öbeklerim. Garip gelir akşamlara kadar başını beklediğim günler. Sen okulda istikbalini gözlerken, ben dışarıda hapis beklerim, bulutlarla baş başayken. Çok düşündüm o vakitleri. Saçların inadına topladığın halde çok da güzel gelirdin gözlerime. Öyle ya, türkü gibiydi saçların, türkü gibiydi gözlerim. Sen bakmaya doyamazdın ben türkülerimi söylerken. Her yazdığımı sana dinletirdim. Bilmezdim ben nerede ne koyulacak. Virgülle noktayı hep sevgili zannederdim. Biri kaybolurken öteki yok olacak. Ben yazar üzünlenirken sen ayır şu kelimeleri derdin. Ulan ben imlanın sırasını dedi ki sen karalayı verirdin. Şimdilerde daha çok karalar oldum, hatalarım geldikçe aklıma. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Çünkü küfür sevmezdim ben ama babam öğretti sahip savurmayı. O da sevmezdi zaten hayırsız olmasaydı evladı. Yoruldum dünya güzeli. Yoruldum bahar sabahı. Yoruldum da otağa boka kızdıkça babamı hatırlayacağım. Ama söz veriyorum, verdiğim sözleri sözlükten bakıp yazacağım. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Zaten yazsam da anlamazsın. Canım sıkıldı mı karalarım. Onda da İki damla gözyaşı akıtırsın. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? Ne bileyim ben, içerim işte.

0: eden bize uyar her şey hallederiz biz.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bir şiir okumalı insan Ahmet Arif'ten. Ve ışıklar sönmeden terk etmeli bu kenti. Muz üşümeli gözlerinde, düzgün baba semaha durmalı teninde. Ve ana Fatma usulca gülümsemeli. Bakma bana sevdim, bakma derinden. Dersim gibidir yüreğim, ayazdır, üşürsün. Ve ben gidiyorum, topladım acıları valize dizdim. Çünkü bu kentin sokakları ne artık seni kokar oldu, ne de muzur sevgili. Ne artık seni kokar oldu, ne de...

Sen unutma benim gönlüm, sen unutma benim yüreğim, sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen, çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay, ay bir tane. Yeryüzünde bu alemde sen, sen bir tane. İnan benim kalbim olsa yüz.

0: ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre. Durmasın gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Radyo Doğu Bayazıt. Geç kal.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Beslenmeyle ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yoksa benim dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Beslenmeyle ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Başkaları gitmiş olur gidince, bir sen yakınsın uzakta kalınca.

0: Beslenmeyle ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Doğu Bayazıt.

0: büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.

yaşadığımız o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok öpüyorum.